0: Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam.
1: Adam. Adam. Adam.
0: Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam.
2: Adam.
0: Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam.
1: That one I hear it.
0: We a DJ to say, yeah, we a DJ.